96.2 Radyo Eksen.

take us then and all apart. Cherry trees.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz 1975. Ten Sesi I'm Not In Love şarkısıyla İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
4: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Şarkıray yayında.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. İşe giderken enerjine altın bir dokunuş yap. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
5: Reklam.
6: Teka klimaların
7: doğasında sessizlik var.
6: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Haribo Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribo Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız.
3: Uyanıp kabusuma gerçekleri döktüm denize.
2: Emircan İrek sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. albümü Fiyakal'ın lansman konserini Paribo Art'ta gerçekleştiriyor. Yeni albümünün yanı sıra sevilen şarkılarını da yorumlayacak olan Emircan İrek, albümde işbirlikleri bulunan sürpriz isimler de eşlik edecek. Emircan İrek lansman konseri 3 Temmuz Cuma akşamı 21'de Paribo Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
3: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
4: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi.
2: Üniversite dedi. dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Güray yayında. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden The Sacred Souls Radyo Eksen'de.

0: Gülşah Güray. Gülşah Güray yayında.
1: 96.2.
2: 96.2.
0: Radyo Eksen.
3: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
4: 19. yüzyıldan bahsedeceğim ama çok fazla oralarda kalmayacağım ama o dönemin rockstarları Avrupalı besteciler. Ve onlar da İstanbul'a gelip Osmanlı padişahlarına konserler verirler. Dediğim gibi çok fazla buralarda durmayacağım ama Franz Liszt'ten özellikle bahsetmek istiyorum. Avrupa'da Liszt-O-Mania, Liszt çılgınlığı fırtınasının estiği dönemde 1847'de Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a gelmesinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Liszt-O-Mania da tanıdık geliyordur belki. Şu anda Radyo Eksen dinleyenlerine Phoenix'in böyle bir şarkısı vardı hatırlarsınız. Grup üyeleri Franz Liszt'i tarihin ilk gerçek rock yıldızı olarak görüyorlar ve bu şarkılarında da onun ikonik karizmasıyla müziğini harmanlayarak atıfta bulunduklarını zamanında verdikleri bir röportajında anlatıyorlardı.
3: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
5: Reklam. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
7: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: Radyo Eksen'de Kuşak Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.

0: vakıf katılım.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Bilgisayarım böyle hata sesleri

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen.
1: Yeni kitabına başlarken taze kahven sana eşlik etsin.
2: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha

0: 96.2 Radyo Eksen. Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war.

0: 96.2 Radyo Eksen. Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz 1967. The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band albümüyle 15 hafta zirvede kaldığı Amerika albümler listesinde bir numaraya yükseldi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: istediğin an gelsin Sütaş Ayran. İçtikçe iyiyiz, seveceksin.
1: ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.
1: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
2: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Soğuk Savaş döneminde caz diplomasisi yürütüyor. Caz diplomasi. Ve bu kapsamda İstanbul'da da konserler düzenleniyor. Caz kültürünün temelini atan en kritik olaylardan biri de bu konserler oluyor. Bu caz diplomasi denilen şey de devletlerin caz müziğini kültürel bir yumuşak güç aracı olarak kullanarak diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi ve kendi ideolojilerini, özellikle özgürlük, demokrasi, kültürel çeşitlilik gibi ideolojilerini barışçıl yollarla tanıtması. Dizzy Gillespie orkestrasıyla birlikte, ki orkestrada o dönemde Quincy Jones da yer alıyordu, 1956 senesinde İstanbul ve Ankara'da konserler veriyor. Anlatılanlara göre konserin en unutulmaz anı Gillespie ve orkestrasının Türk dinleyicilere sürpriz yaparak İstiklal Marşı'nı caz formunda çalması oluyor. Bu turne Türk cazının efsane trompetçisi Muvaffak Mefi, falay ve kontrabasçı Selçuk Sun gibi yerel yeteneklerin de Gillespie tarafından keşfedilmesini ve uluslararası caz sahnesine adım atmalarını sağlıyor.
1: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
3: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Teka klimaların...
5: Doğasında sessizlik var.
4: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: sitelerimizde.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. I'm
2: only happy when it rains. Alternatif rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: 96.2
1: Radyo Eksen. 29 yıldır Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen İstanbul Caz Festivali sahnesinden Haruk Aftab, Radyo Eksen'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
3: 96.2 Radyo Eksen.

Dinosaur Jr. 5 yıllardan sonra yeni bir albüm duyurdu. Dare Near ismini taşıyan 13. albümleri 28 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Albümün çıkış single'ı Several Get Away Radio X'deydi. Dinosaur Jr. frontmeni Jay Mask ise ithafen yazılmış bir Sonic Youth şarkısıyla devam ediyoruz. Teenage Riot.

Wet Lake bu sene ilk kez ülkemizde konser verecekler. 22-23 Ağustos tarihlerinde Park Ormanı'nda düzenlenecek Babylon Soundgarden Festivali'nin ikinci gününde sahne alacak Wet Lake. Geçen yaz çıkardıkları Moisturizer isimli ikinci albümlerinde yer almıştı CPR. 1995 yılından Elastica şarkısıyla devam ediyoruz. İlk albümlerinin açılış şarkısıydı Line Up.

0: Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Rock Tarihinde Bugün başlıyor.
1: 1 Temmuz 1945, Blondie solisti Debbie Harry, Angela Trimble ismiyle Miami'de dünyaya geldi.

0: Plak tarihinde bugün sona erdi. Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Oh. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.
4: It's not something we get to choose, but it is something we get to cherish. It's something we get to wear, and we get to rock this with honor. I'm black like my granddaddy and my great-great-great-great-grandma.

Aranın ardından Honey Dijon radyo ekranındaydı. Amerikalı prodüktörün The Nightlife isimli 3. albümü Nisan ayında yayınlandı. Bu albümünde Gabriel solisti Jacob Lusk'ın eşlik ettiği şarkısı Satisfy takibinde Ebibio Sound Machine sırayı alacak. Londra merkezli Afrofunk kolektifinin Chopping Mountain isimli yoldaki 6. albümlerinden paylaştıkları şarkıları Concept of Love.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sahil keyfine kahven eşlik etsin.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
3: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stuff.

Paribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisi

0: Turgut'un programı devam ediyor. İstanbul Jazz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
1: Johnny Hallyday Fransa'nın Elvis Presley'si olarak kabul ediliyor o dönemde. O dönem dediğim 1966 senesinde İstanbul'a geliyor ilk olarak. Dönemin popüler mekanlarından Club X'te gala konserini veriyor. Sonra Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasına geçecek ve 4 gece üst üste halka açık konser verecek. Koltukların üzerine çıkıp dans etmeler, çığlıklar ve bütün bunların neticesinde Fitaş sinemasındaki ciddi maddi hasar ve yerel basının günlerce bu batılı taşkınlığı tartışması doğuyor. Bu arada kendisi Johnny Hallyday İstanbul'dayken Sezen Cumhur Önal Hallyday'in iki meşhur şarkısına Türkçe sözler yazıyor. O da burada stüdyoya giriyor ve Türkçe seslendiriyor bu yazılan şarkıları. Ne bunlar? Altın Yüzük ve Yeşil Gözlerin için 45'lik plak olarak da basılıp daha sonra piyasaya sürülüyor.
0: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.

Baby Not Tonight isimli ikinci albümlerini Nisan ayında çıkardılar. Brighton merkezli topluluk Lime Garden ve yeni şarkılarından Downtown Lover Radyo X'andaydı. 2008 yılından Primal Scream şarkısıyla devam ediyoruz. Beautiful Future isimli 9. albümlerinde yer almıştı. Uptown.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

5. albümleri Bliss geçtiğimiz hafta yayınlandı İngiliz topluluk Temples ve yeni şarkılarından Blue Flame Radyo X'teydi. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden burada olacağım. Bugün için kapanışı New Order'la yapıyorum. Regret. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Çarşamba günlerden 1 Temmuz saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Silence Eye, Belly Drumboy'la bugünkü yayını açtık. Baby Bird'le de programa devam edelim. If You'll Be Mine.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.

0: olsun.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Baby, Let's Make It Real. Mark Oliver Everett ve grubu Eels. 96.2'de dinledik. 2020 yılından bu şarkı Earth to Dora albümünde yer alıyor. Bugünkü program Modest Mouse'la devam edecek. Missed the Boat.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Scream albümlerinden Radyo Eksen 96.2'de Hard Drive Gold'la Alt J'yi dinledik kısa bir ara vermeden önce. Bugünkü program Ian Brown'la devam edecek. First World Problems.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

ilk dönemi Oasis kayıtlarından. Noel Gallagher bu şarkıyı Johnny Marr'ın kendisine hediye ettiği bir Gibson Les Paul'la yazdığını söylemişti. Slide Away, What's the Story, Morning Glory albümünden eksendeydi. Yine aynı günlerdeyiz, şimdi Jeff Buckley radyolarınızda. Sorry.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 1 Temmuz 1963, Beatles, She Loves You, I'll Get You single'ını Abbey Road stüdyolarında kaydetti. Ağustos 1963'te piyasaya sürülen She Loves You, The Beatles'ın milyon satan ilk single'ı.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız. Ta-

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
3: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
4: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Best.

Blue Lines bu şarkı Massive Attack'in ilk albümlerine de ismini veriyor. 17.30 eksendesiniz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Günümüzden bir ekiple program devam ediyor. Rye ve The Fall.

70'ler sonundaydık. Robert Palmer'ın Double Fun albümünün ilk single olarak yayınlanıyor bu şarkı. Every Kind of People. Sırada Paul Weller ve The Jam sonrasındaki grubu Style Council var. Shout to the Top.

0: 96.2
1: Radyo XM.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
4: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
5: Radyo Eksen.
4: Reklam.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
8: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. Miner Lite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Miner Lite eczanelerde.

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

funk, disco ve soul sound'unu günümüzde oldukça başarılı bir şekilde icra eden ekiplerden Say Shishi. Onların iki numaralı albümü 2023'te gelen Silver'dan dinledik şarkıyı Astral Plane. Yeni saate The Rolling Stones'la başlıyoruz. Miss You.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki öne çıkan etkinliğine bakacağız. Uyanıp kabusuma gerçekleri döktüm denize. Emircan İrek sözü ve müziği kendisine ait 14 şarkıdan oluşan 3. albümü Fiyakal'ın lansman konserini Paribu Art'ta gerçekleştiriyor. Yeni albümün yanı sıra sevilen şarkılarını da yorumlayacak olan Emircan İrek, albümde işbirlikleri bulunan sürpriz isimler de eşlik edecek. Emircan İrek lansman konseri 3 Temmuz Cuma akşamı 21'de Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Stranglers'dan Golden Brown yorumu, ardından Shout Out Loud, XM96.2'de Please Please Please. 18-12, 8'e dek ben Güven yayındayım. Lord Huron'la devam edelim. Love Me Like You Used To.

0: 96.2. Radyo Eksen. Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Gol sesleriyle uyanıp golü kaçırmayın. Altın dokunuşla uyandıran Chibo Gold Selection'la maça hep hazırsınız. Chibo uyandırma servisi hep yanınızda.
6: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
8: Tatil Sepeti.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz.

vakıf katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Yaşam kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

96.2 Radyo Eksen. Filme başlamadan kahveni almayı unutma. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

2010'ların başındaydık. Fallen Empires albümlerinden Kiss No Petrol'ün 6. uzun çaları olur. Cold Out in the Dark. Eksendeydik. Kısa bir ara vermeden önce Coldplay ile devam edelim. Viva La Vida.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
5: Tatil Sepeti.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Alternatif Rock'ın efsane gruplarından Garbage 3 Temmuz'da zorlu PSM Türksel sahnesinde. Shirley Manson'ın güçlü vokali, unutulmaz şarkıları ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle Garbage İstanbul'da müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser kaçmaz. Biletler Passo'da.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Who by Fire, Beth Orton, Skinny Pelembe yorumuyla Radyo Eksen'de dinledik. Son saatin açılışıydı. 8'e dek ben Güven yayındayım. Morçiva ile bugünkü program devam edecek. Enjoy the ride.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
0: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İstanbul Caz Festivali'nin 29 yıllık sponsoru Garanti BBVA radyo belgeselini sunar.
3: Beyoğlu'ndaki Fitaş sinemasından bahsedelim genel olarak. 1960'ların ortasından 70'lerin sonuna kadar hafta sonları sabah saatlerinde pop rock festivalleri yapılıyor. Dönemin The Four Pennies, Los Bravos gibi önemli beat ve rock grupları sahne alıyor bu mekanda. Dediğim gibi bunların hepsi ayrı ayrı belgesel konusu, o yüzden genel olarak bahsediyorum. Mesela Beyaz Ruslar'ın öneminden de bahsetmemiz gerekecek. Başka bir programda uzun uzun anlatabiliriz bütün bunların hepsini de. Çok önemli çünkü açılmış olan mekanlar açısından. Ama Fitaş sinemasındaki konserlerden de bu programda bahsetmek istedim.
2: Garanti BBVA'nın sunduğu radyo belgeseli her cumartesi saat 12'de Radyo Eksen'de ve tüm dijital platformlarda.
0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

Chris Hine vokaliyle eksende dinledik. 80'ler başına ait bir kayıt. Pretenders, Back on the Chain Gang. Fran Healy ve grubu Travis var sırada. Follow the Light.

Peter, Björn and John, Whitest Boy Alive sonrasında Radyo Eksen'de Young Folks'la dinledik. Artık yavaş yavaş bugünkü programda sona doğru geliyoruz. Sırada Nikolai var, Strokes bas gitaristi Nikolai Fraser'ın yan projesi. Eksen'de You and Everyone Else.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Love Roller Coaster. Radyo Eksen burası. Programın sonundayız. Red Hot Chili Peppers'in ardından kapanışı Talking Heads Moon Rocks'la yapacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

0: 96.2 Radyo Esen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.